0: Amurka yi muna yara
1: yana da kyau a sanar da mu
0: asalinmu ta hanyar tarihi
2: sai mu rike al'adunmu don mu samu kima da martaba kafin zaman lafiya ya wanzu
0: kasar Najeriya tana da al'adu da kuma kabilu masu yawa
2: ta hanyar daraja kabila da al'adar kowa ne yasa Najeriya ta zama kasa dunkulalliya
0: mu martaba manya da kananan kabilun Najeriya domin Allah ne halicci kowa a haka
2: sanin asali na dan Najeriya yasa nake martaba ta da yi mata addu'o'in daurewan zaman lafiya
3: wannan sakori daga gidan radio Bauchi

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya